0: Istina bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatet bohçaya et hayn. Deher elveri destekevi. Avaş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babatın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room o hemiji defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatoybete duşako ve duşako balif. Jbrandın nayaven sadaf. Bu sakhlam yöleşete u khaweko kil. Deve jobim ve. Seradona peşangeyet mapken el havleri ve selimani evdehuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ورکلام کرنیل رادیو دهوگ پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74